bist, ömür nege unamayt, kadermey. Oylanba jawabın bilsen jıldamayt, tübinde. Jüreğin aqılıñdı tıñdamayt, janıñdı. Dal mende eşkim sırlamayt, jıqlamayım.